ayıklıkla yüz yüz kumi anani avan ya gülami gülmi nanna varlıkını kuy çoğalıkını ne bakhtaylın omi pijik yakayta sakhalıgit makut çalıya sakhalıgın pijik yakayta napalilgami puksanilgami anikte makkuda napalilgın uyutalıgit yagimek sakhalıgın napalilgami natun upsalgın natun bili bini lasfet puksanin ulukus anukas kullandus anukun çattı napatamang kutsuyanga kamunkan çatkatay nasu naskuta kukulukir kuta ping naku vadusulrit napatkun tukuyatkun nakun kutayima umisam kakfakun lisa agrimi wita wakarla kubia suhtoron ritkani chakta kada chingi kita aga kiritu mikurini mikuhtratni chunaka kuzurut pishatni wadin chiknani ligita mangut pishatni ilita lishngalhi nasuk kanaki kuzur tkani agzist niluki dodin pinishanda chang yukharlidin bel asko na chang yukharlidin attam suk sada chang yukharlidin attam tam may makut kani nasun na dakka but kani hongguda nang naksagam kasiko piting naksuda isum ni chat may makut Chulanda Nasu Naskuda Kulugi Uhtagatumagutbakada Migu Tagatang Tagatas Nasu Naskudaknawant Aku Chulanda Naskis Lizangal Vitra Naskis Kulugi Bing Nago Aksugi Tagayakwit Dammat Git Nuhtagada Dammakun Migu Tatkunang Lirik Tatkunani Aktata Dammanasunit Naskusit